Aras Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedir. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle keçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

Aral Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mesul 75% edek indirim dedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

Aras Supermarket Radyonu dinleyicisi. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mesul 75% dek indirimdedir. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle keçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.